le tibo au tompa lua lonu manya yana o lojing aha tidu lai na chele sio bulu aye mangu mai yode sio bu lua ya lonu mangu li imano tali shunche mi ma jompai mangu le ma